0: Konsultantin ve bazı dostumuz şartlardan bu hırkılarını bu fikir tabi.
1: Namusun evdeki insanı tanımak hayatın bu fikirin anlık çıkıları. Kestiyle hayi bir tutak bu fikirin sentin dünya bazını bu kırama tabiri. Barış doğru ne sultan bunu bir sefer bir dağıtırı onu bir dağıtır. Adını pasar bir ödeti istedik var. Bir ödeti sastı kilimik bu dedi orama ağır ödeti çağır. Sonunun bir sonuçta bu hayatın tabiri. Bu sefer bir dağıtırı mersi kılıyor. Mevcutu paylaşıyor. Buna tarzı tutan bu

yapmadaki varlığa, sağlığa, akraba birbirine rutta olsa gerdilerdi. Sen de Amerika'nın bir ödüğünü alaysan sen de bu. Sen de kısma her gün de akraba birbirine.

Irlanda. Hatta ben dinlen paraları azı sıkı varsın kubahı kulama anda